0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.

nosi. Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor. Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin. Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Uykuda olup kalsa adam yaman eken. Uykuda olsa vasiyetem kılalmaz eken adam. Bittesi olup kaptı estağfurullah. Uykuda ketip kaptı. Adam utkenden kim birinci bulup cennetke şaşırır eken. Haliki ekemiz hem cennetke kadar şaşırır. Estağfurullah cennette işin intaydı iki tez kompüterde oturuyormuş.
3: Gelin. Familya istin asal. Familyam. Halimov.
2: Halimov. Fazıl cennet hal. Bizde yoksuz, cennette yoksuz. Dese ekemiz kapı.
3: Ayağım sınıp geldi ozu. Bir mata karaylar yana bir mata karaylar.
2: Yo bizde bir mata karaylar. Qayoqqa boraman? Endi do'zaxga. Akamiz qapa bo'lib, do'zaxning eshigiga tagiga yaqinlashsa, astagfirullah, do'zaxning eshigiga tagida ham ikkitasi kompyuterda o'tirgan. Uzoqdan ko'rib qolib,
3: "Ye, Halimov kelyapti-yu." Hamma ishlarni qo'yib, qani keling, Halimov keling. Hozir ko'ramiz.
2: Bizda yo'qsiz, desa akamiz xursand bo'pti. Yo'q ekanman. Yo, shoshmang, bizda 3 marta qaraladi. 3 marta qarasa ham yo'qsiz. Endi qayerga boraman? Noma'lum eshikka kelsa, noma'lum eshik tagida bittasi kompyuterda o'tirgan ekan. Keling, familiya Halimov, hozir. Bor ekansiz, ikkita yozibmiz. Yumshoq xida ham yozibmiz, nafshak suluchi, qattiq xida ham yozibmiz. Bor ekansiz Halimov. Endi ana bu eshikka kirasiz. Bu eshik qanaqa eshik? Endi siz u dunyoga qaytasiz, desa akamiz xursand bo'pti. Qanday yaxshi, u dunyoga qaytish qanday yaxshi. Odamlarga yaxshilik qilaman, savob ishlarni ko'proq qilaman. Endi odam bo'lib qayta olmaysiz, endi hayvon bo'lib qaytasiz. Hayvon. Bo'pti, mayli, roziman. Ot bo'lib qaytaman, ot. Ot bo'laman. Ot zakas. Ot ketgan, ikkita hayvon qolgan. Yo, kalamush bo'lasiz, yo tovuq bo'lib qaytasiz. Kalamush bo'lsam kirsa deyishadi. Tovuqqa roziman deyish bilan akamiz bir tovuq katakda paydo bo'lib qoldilar. Odam hayotga bunday qarasa tovuq boshqacha qaraydi. Eski tovuqlar kelishni boshladi. Tak, xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Tovuqlar mayli xo'rozlar paydo bo'lishni boshladi. Payt qarasa tovuqlarni egasi kayib bittadan tovuqni olib chiqib so'yayotganmish. Akamiz tomon bo'ldi. Nima qilyapti desa tovuqlar aytarmish. Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masa uni so'yadi. Akamiz umrimda tuxum tug'maganman. Qanday qilaman? Qiyin joyi yo'q, ikkita patiz yoningizga urib harakat qilsangiz tug'asiz. Akamizga jon kerak, harakatni boshlayapti. Yana bir harakat ko'ray. Deb tursa, kendimiz kelib uyg'otayotganmiz. Voy dadasturing hamma yodrasi va qovarib suyg'aning.
0: Hangoma ustalari.

0: hangama ustalari.
1: Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qadi qomati haligi mamda qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tebratgan paytda ba'zi bir nervenni kelinlar bor. Daqara dukur uxlamasa jahl. Eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. İşi yürüşmesi hem bala, bala maşrakasından balıp geliyor. Allah'a aitken diyem sözü yok Allah'ımızda. Onu kallar, kereler getirip verin. Sözsüz aşırıyla Allah'a aitken. Mesela Allah'ın sözü kanı, sözü var buna. Yüreğden çıkarıp balam katta bugün urgaya gündüm. Niyetler kılıp aitken aşırıyla kanı yok. Ve. Yine yapırmam dur. Onun Allah'ın sözü var. Sözü bekarga aytilmagan, bola bekarga uxlamagan. Nima uchun uxlagan? Çünkü Allah'da avuc yok. Allah aşulası da avuc degan narsa yok. Bir xil aytiladi, bir tekstda aytiladi. Shuncha bola zeriki uxlab qoladi. Haligi bola uxlash uchun ashula aytish kerak. Allah aytish kerak va avuc yo'qlik uchun uxlaydi. Demak, estrada xonandasi zo'r xonanda, shu ashulalarda aytib yurgan xonanda qizimiz turmushga chiqdi-da, bitta bolali bo'pti. Endi majbur o'sha Allah'ın sözü bilan aytib bola uxlash kerak ekan. Xolas u Allah aytyapti degan. O'zi ovozi bor, sahnalarda ko'p ko'rgan, qanday ashula aytishni biladi. Endi ashulachilarda bilasiz, hammasi bir qamchidan bor baribir. Xudo bergan dedi-yu, o'sha yerda boshqalardan bari ajrab turadi. Bir qamchisi bor bunda deydi. Chunki bar farqi bo'lish kerak san'atkor. Doirachilar deyu bor deydi, tutib qoladi deydi. Bular katta bo'lsa keyin qarzi baxsh bo'ladi deydi. Bular shunaqangi san'atkorga bir tomondan berib qo'ygan bo'ladi. Bir avjga chiqib o'zi bilmay qoladi-da. Haligi Alla aytayapmiz. Alla aytay jonim bolam. Bola mazza qilayotgan bo'lsa. Uxlab qolgin Alla. Hop deb qo'yarmiş. O'zidan qo'yib bilmay qopti. Hop. Bola uyg'onib ketarmish. Ashlachi hayron. Alla aytmaga Allaga hop deb yubordim mana. Bu ashlani boshlash bilan boshqa olam ketadi bular. O'zini yo'qotib qo'yadi. Alla

0: Şimdi aşıp varsa balama hıyıkat kapıca. Betüge suğurup özü keltirip. Balam bilmez lan. Fikri var hep huzurma. Estrada kanındasın ben de oraya koyamadım.
1: Sangome ustaları.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markez Radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Olsunlardan biri kımmat baho, tozı tülkünü terisinden tikilgen paltonu maqtanıp dedi.
3: Olsun Can, bana o paltonu karayın, zor mu?
4: Vay vay, bunca çıraylı. Vay, bu ne mani terisi?
3: Bu mu? Toza tülkünü terisi olsun. Rosa kımmat duradı. $1,000 duradı olsun. Keçkırın, mülle kezge aytıp. Şunu oldurmak çıman da olsun.
4: Toza tülkü? $1,000 mı?
3: Şuna kımmat eken de olsun.
4: Rahmim kele yaptı.
3: Ya, nömege rahmiz keladı. Kele yapıp, tülkige rahmiz keladı. Ya, olsun.
4: Vay, tülkige mis. Mülle kemge rahmim kele yaptı olsun, John.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Nabir Rahimov, Huda rahmet kısın ustazımız. Kino'da, ahırda körgen bu şeyiz. Nabir Hakem, yeşekte oturttu da, ben ikide beşikte. Mağrıptı uygu yapıp keti etken cahı var. Şimdi Nabir Rahimov ayet ettiler. Akışarı, ikide beşikini kayon yapıp getirip siz. Bu böğrü güldü, köyünü kattık aynı yapken eken, şimdi niyat kalıp, özünü ki paçak bu genden ki, ikide beşikte kelini yapıp var koyamam da. Şimdi Nabir Hakem yeşekten gurş etip yıkılıp düştü, rast bana. Ana indi İslam'a diğer kaçıp ayetti, obo dedi, 85'e kırgen çal dedi, yeşekten aktarılıp düştü. Neyse Davran Abdullayev operatörümüz ayetti, İslam'a dedi. Dadam aytardılar, ottan yıkılgandan kore, yeşekten yıkılgan yaman buladı. Kara ki, Nabir Hakem tekst yatıptı. Bari pulslarını uçrakanı uğru yaptı mı yok mu? İslam Adakam sekin kelip durup Nabir Hakem'in şimdi daha kollarını uçrak durup pul uğru mu yaptı dedi. Doğudu Nabir Rahimov'da bitti gözleri açılıp palakat başka cahide uçradık dedi. Kino alıyor bizi. Bir güzel kız da op geliştiğinde. Şu kinoda oynamak şeyken şu kız diyen bir körün. Proba körün. Bizde indi foto proba dedi. Keyin kino proba deydi. Undan keyin aktyorlar, aktrisalar tasdiqdan o'tadi. Hali rejissyor ham shundoq qaradi, suqlanib, "Ey, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim shu holatni." Shunday suqlanib qaradi-da haligi qizga, dedi. Haligi qizni ko'rsangiz, bo'ylari uzun, qatti qomati kelishgan, husni halovatda bahosi yo'q go'zal. Shundoq qarab turdi-da ko'zlari olayib rejissyorni, "Bilasizmi?" dedi. "Siz hech qanaqangi probasiz, meni filmimda bosh rolda o'ynaysiz," dedi. "Bir yil o'tgandan keyin ishonavering," dedi. "Qo'lingizda Oscar bo'ladi," dedi. Desa haligi qiz bunday qarab turib, "O'rtoq rejissyor, qiz bola tug'ilsa-chi?"
0: Hangoma ustalari.
3: Bir kuni Buxorodan chiqib, Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimni bilaman, uzoqdan bittasi tog'ajon, tog'ajon deb yugurib kelyapti. "Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan?" deb turib, shunda qarasam bir lo'li yigit. "Tog'ajon," dedi, "Xudodan aylanay, sizni boringizga shukr, men sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman," dedi. "Qay rahmat jiyan," dedim, "nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin. Mayli, men nima deyman?" "Tog'ajon," dedi, "bu quruq tog' emas," dedi. "Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'chqorni shundoq ag'darib, qora qo'chqorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman." "Tog'ajon, yuring bizni uyga." "Shunday uyga kiramiz. Darvozani tagida turasiz, qora qo'chqorni tortib kelib, oyog'ingiz tagiga ag'daraman, qonini chiqaraman." "Bo'ldi, tog'a," dedi. "Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa, yur qani," deb men ham ilhomim jo'shib, shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'chqorni olib kelib, ag'dardi, qonini chiqardi. Men aytdim, "Ab, baraka top jiyanginam. Ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik. Buni shunday olginu. Moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman," desam, haligi lo'li yigit ham menga qarab turib, "Tog'ajonim, men sizni oyog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim. Ana qonni chiqardim. Endi buni go'shtini bachala yeydi," dedi.
0: Hangoma ustalari.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Kaz Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Ay şu muke kalesen.
3: Ya assalamu aleyküm. Muke kales tuzumuz çerçeve üçüyle iyi.
2: Aleyküm. Vay.
3: Ne akıldı o kuzge? Çırali fener cöyle koştu.
2: Ay kurosan mahvoldu. Kineyim sen oldu son.
3: Kineyim? Ha yana uç değilim. İyi. Kineyim onalarını kek etken de
2: leyim. Gel şunda değil. Ben amşakadı boyluğudum. Vay.
3: Ha.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
0: İkinci Corner.
3: Asıl Zoha'da bilesem mi? Pulçu odamı cigarından payda bu geneken. Sen ne madde böyleysen ha?
1: Sen kim etti bu gapı? Kaysa akma odam etti Nazoş.
3: A kim etti lan?
1: Vay, yok ya keçiresen Nazo. Kaysa akıllı odam demek çiğdim de. Uzar ortak Nazo. Eğer pul cigarından payda bu gen bose. Onda ben hazır cigarsız yürgeneken bende. Orta, ozu, akenime günahı dediler.
3: Pulim qolmagandi. O'shani akamdan pul so'rasam, ular menga qo'y nazo sinim, meni jigarimdan ayirmagin dedilar. Aka, nima yo'naqa devosiz desam, axir pul jigardan paydo bo'lgan dedilar. Ko'rding masal, akam menga pul bermadilar. O'shaning uchun sen bergan endi. Axir sen meni eng yaqin dugonamsan-ku.
1: O'rta, men senga aytdim-ku, menda umuman jigar yo'q.
0: Ikki dugona.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Şeyi kele vurmadı. Ben uzun boşla vurayım mı? Boşla vurayım ya kutup duramız mı bir pas? Boşla vurayım ha. Kesin. Boşla vurayım mı? Farkı yok. Boşla desiniz. Ya ben boşla işte boşlayayım ben. Gel doğurtasın ki böyle de yanatı var da ki adam da ilham kaçırı var adam. Şu ayağı da tavuşa iştirdi. Şu kele yaptım elimce. Ettim mi?
3: İcazet edin.
2: İcazet etmesem ki.
3: İcazet etmezliğinizge icazet etilmegen.
2: İcazet etişimge icazet etilgen mi?
3: İcazet etişinizge icazet etilgen.
2: İcazet.
3: İcazet için rahmat. Ben hammadan özür sorayım ben. Şunca yine bu sen keçir.
2: Ya bir mene şunca buldu ha? Ya bir kere şunca. Şu tamamen geldiniz mi?
3: Ha şahadan gel yapma.
2: İlk de ayaldı cencelin avazı iştili yaptı mı?
3: He bizi hatın bir ayal bilen cencelleşme atıptı.
2: He. O kaysa biri sizde hatınıyız?
3: Ularım şu meselenin halkı şey yaptı.
2: Hemme toyga toyana bilen keledi. Çünkü halk yığılgen bir sanatkarlar, kızıkçılar bunu kelerken, bir zor uçuraşı bularken de bu cencel bilen kepti onu karengendir.
3: Uçuraşı degen de artık can. Hı. Geçenki kız bilen uçuraşılarengen hiç pül gitti.
2: Ana o kız bilen mi?
3: He.
2: Neyse.
3: Bunca kem pül getirdi.
2: Ama o kızda çöntekte de başka pülü yokken de. Ya şimdi biz o bile her gün uçuraşamız. Kendine. Bir sefer ben töleyim, bir sefer o töleydi. Her gün uçuraşamız da.
3: Yiğit bu mey her bala böyle. Bir sefer o, bir sefer ben töleyim deyip çözülüp yürüyünce. Ya oşa kızga üyleneyin, koyun.
2: Hı. Ama o kızga üylensem, ki ben keşkırım kiminle uçuraşamam.
1: Hangi ama? Ustaları.
2: Dekin berberim sizge havasım geledi. Üylengen de.
3: Ay.
2: Oylası var.
3: Üylengenlerine namazı ki havasız geledi.
2: Hı?
3: Şöyle kursun üylengenlerine.
2: Yok.
3: Ha?
2: Ne demek bunu dedi yapsız?
3: Doğrusu da üylengeni bittasın. Ben böyle diken bozsam ki. Üylengenim hemen 15 yıl böyle yaptı. Hale geçe ben hatın ne dilini düşünmeyeyim ben. Hatın mani dilini düşünmeydi. Maksan böyle.
2: Tercih ben arkada gebleşip göreyim. Ya baktı bana meşede şunca adam oturttu. Bunlar geyti için bunlardan maslahat olamaz.
3: Bana aitsin bana. İrkeyle köpeken bu tamam yani. Aitiyle de yastıkı boş koyken adamını almıştırıp bulan.
2: Ama mesela yastık da almıştırayım. Ya kabuzumuzu ki ortalar. Bazı bir irkeyler ki yiyip etler de umumak tuyuşkandan çıkıp yeti yaptı. Bana bir tasısız, siz. İntelijent, ziyali adam. Ahir gümette hatininizde kaçan kayırga abardıyız. Bana bir aitin kanıma koyul kolay.
3: Abardık. Siz de gap izge kirip abardık.
2: Kayırga.
3: Zaparken.
2: Hayvanat bağıge.
3: Hı?
2: Hoş.
3: Olmadı.
2: Ya onu suyanmaydı. Ahir gümette hatiniyizge kaçan nime haberdiyiz. Şunu eğitin.
3: Siz nime için bana tergep kaldınız. Ben
2: ya bana halk o. Hiç değilim. Eğitin. Ahir gümette nime habergeni izleyin ben bir koyul kolay.
3: Ya bana uzunlu vazifem var. Haber edigen derselerim var boynumdaki vazifem. Onu kıl yapmam. Uşan derseler de haber yapmam.
2: Ahir gisi.
3: Bana keçe bozar günü. Aytti ki yuvadigen kurutadigen ne haberin dedi? Haberdin.
2: Ya rahmet iştilerin mi yuvadigen kurutadigen aparatı haberdi.
3: Ne demek haber miyim ben?
2: Rasa polis ketkendir ha?
3: Ya doğrusuna hiç gerek rasa yemez. Lekin azrak ketti anca mıcı.
2: Kanca?
3: 3-4 minisim ketti.
2: Ya? Ha o 3-4 minisim de o kalakangı aparat eken yuvadigen kurutadigen.
3: Şu tağara bilen arkan.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
6: Alo, alo. Yaş iştirmeyem. Alo, Ozo'da.
2: Alo, Vostaki. Yaş mısınız?
6: Ha, kudogu şükür.
2: Ha, o biz kalek ediyordu. Yaş mı? Neşte kuyon attıyız. Maya kare. Manu suyun tıras mı ozu?
6: Ha, albette. Öyle mi? Hazır sanki bittiğe bitteme. Vupşum, suyun yerinde yorulu bulursa.
2: Vay Rasta, o tez raya ta kalek için kızıp git vattı.
6: Alo, alo, Ozo'da işte o sen mi?
2: Ha, ha.
6: Bilesen mi Ozo'da? Manım çeçip şimdi bir kaptık kuş satı olması kere.
2: Vay zor ku. Vastaki cüdeyim ku attı kuyon attıyız mı değil mi?
6: Yok, evet, bu da o sen. Ano, işmanımızda oli bir diyor.
2: Hı.
6: Oşu oli bir oldu, ortalarımız bilen çoğunada oturup içip koyunmuş.
2: Ne mi?

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Şümtege, dur. Derske tayyor musun?
2: Hendi ustoz, tayyor mən mi, tayyor emas mən mi? Olduğuna et olmayayım ben, değil mi? Maske polu mən mi? Siz oldu menge savalı beri. Cevap versem tayyor mu? Cevap veremezsem tayyor emas mən.
3: Vayzay, yunada zor musun? Geliştik. Hani etcin, argument kim?
2: Benimki, kınakadır alim bölgen bu sekereyi.
3: Kınakadır emas, iminle kınak alim bölgen.
2: Bilmedim, iş kılıp alın mı geldi? Ha, etkendi, bir günü hamamda çömeliyotkendi, bir taneye evlilik edip bakırken. O şey bu iş geri, alın bu iş olsan, adam bu iş giyin, damla.
1: Yakşı, evlilik! Bu ne diyen?
2: Benimki, taptım! Diyeni bu sekeri.
3: Eğer o taptım diye bakırken bu sekeri, o ne mene taptım bu işim onu, ha?
2: Ne mene? Bilmedim ne mene taptım.
3: Oylab ko'rchi. Nima topgan bo'lishi mumkin? Yaxshilab o'ylagin.
2: Bilmadim. Menimcha bu hammomdagi sovunni topgan bo'lsa kerak. Sovunni domla.
3: Ha, yashavar. Buyuk olim bo'lib yetishsan sana.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио.
3: Радио Маркас.
2: Маркас.
4: Yaşayıpmı yıraklarda umrum muhtarı yıfraklarda

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
2: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Yurna Zoha, bozor gibi borilu.
3: Ha, zo'r fikr. O'zimcha anchadan beri bozorga tushmoqchi edim. Kiyishimga kiyimlar olishim kerak.
2: Ketdi. Nazon, men xayol surib o'tiribsan, tur.
3: Nima kiyim kiysammikina?
2: Kiyimingni kiymasdan ketur, baribir hozir bozordan kiyim sotib olasan-ku, o'shanda kiyib olarsan.
3: Kallang joyda masal, ungacha qanaq ketaman?
2: Ha, aytgancha uzr o'rtoq, shunisini o'ylamanman-de.
3: Voy, asal. Ana kiyimlar qaragan rasi zo'r ekan-a.
2: Ha, dahshat ekan nazo. Va qara anetti shlyapalar sotayotgan ekan, yura olamiz.
3: Bo'pti, yur. Men mamunsin kiyib ko'rgan qani yarasharmikan.
2: Qalay nazo, yarashdim o'rta.
3: Vau, zo'r-ku. Bu shlyapani qottaligini sen ko'rmay qolasan-ku.
2: Nazo, sotuvchi ayolning gapiga ko'ra, ushbu shlyapa meni 5-6 yoshga yoshartirganmish. Shu gap rostmi o'rta?
3: Nima desam ekan? Sen o'zi necha yoshda eding?
2: Shlyapa bilanmi yoki shlyapasizmi?
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Şimdi ben sizlere taleplerine binaen tüzülgen desturumuzda sanatkar dostlarımızda iltimasları bilen hazır sizlerde itibarlarınızda havalı kımakçımın. 8.00'da korsatolar desturu. 8'den 5 dakika ötken de ritmik gimnastika. Maşgulatını güzel singlimiz sarvı kamat asalva alıp varıp yana cayıga özler akip koyadılar. 8'den 20 dakika ötken de kiçkin toyları üçün öz sevgeninle izlap top multfilmi. 9.00'da yana balacanları üçün 2 çalga 1 kemper multfilmi. 9'dan 20 dakika o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9'dan 40 daqiqa o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirazi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 11-11 daqiqa o'tganda yangitdan uylangan kuyov bolalari uchun olmacha anoringa balla degan qo'shiqni beramiz. 11dan 30 daqiqa o'tganda boshqasiga va'da berib boshqasiga tegib ketmoqchi bo'lgan qizlari uchun to'yingni ham buzaman, basharangni ham buzaman degan qo'shiqni beramiz. Soat 11dan 35 daqiqa o'tganda sevgan yigitiga dugonasidan xat berib sevgan yigitini ham oxir dugonasiga oldirib qo'ygan bo'sh latta qizlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida Loh erka go'zalim noz etma degan qo'shiqni beramiz. 12.00'da ayni abet paytida ashulasi yoqimsiz, lekin orqasi baquvvat san'atkorlar ishtirokida konsert. Bunda 76-dan 96 razmergacha shim kiyadigan san'atkor qizlar ishtirok etishadi. 13.00'da dostiga qarz berib dostini ushlay olmay yurgan dostlarimiz uchun ko'rinmaysan degan qo'shiqni berib yuboramiz. 13'dan 10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Radyo Sede.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ayya ya. Azade, hemen kutu yatıp sen.
2: Çırağı gelişini kutup yatma.
4: Çırağın ne kılazeni? Okul ezici mezze kılıp.
2: Yo, Vostaki bugünce televizörde ujiz kino bulmakçıydı. Şunu kurmakçı mı?
4: Obo, kim yeri talep geçen korku çıkmakçı mısın?
2: Ne mi o ne kadıysız? Ha, ujiz korkastı ya?
4: Ne mi? Ben korkamam. Ben vahşi korkmayayım ben.
2: Onda, birge koruyalım.
4: Yo, rahmet. Ben yeri talep işe barışım geldi. İşlerim tıkılıyor.
2: Rastan korkmazsınız mı?
4: Yok, endi men qo'rqaman. Qo'rsam sen bilan yotaman.
2: Voy, vostaki, ana boshlandi.
4: Nima boshlanadi? Qani?
2: Qazillashdim.
4: Bari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zode, şu kulada puldara sen kinalıp kaldım de. Çünkü ben de o gen karzini ber orta.
2: Uzmam, bugün beraman deyip durudum. Hazı kutup dur, apçıkı beraman, hop.
3: Bopdi, fakat tez robogin.
2: Hop, hazı.
3: Hoş, pulu olup katke borsam ekine. Pazarga tüşüp kiyim olayım. Eyo, yaxsı, bitti ozum kinoge boraman de, kiyim ofkatlanamam. Azza kalab.
2: Nazo, hiç kim yok, o kim bilen gepleşi olsun?
3: Uzum, şunda zirikip komi dedim de, ma aşule edip otudum. Yengi zamonavi aşule.
2: Mana pulin rahmat orta.
3: Aa, arzimi diyo, lekin yerden topsinan sana bogin deyişken de, hoş, bunlar 2, 3, 4, 5, 6. Ya, toxtacha. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12. Asıl Zoda, ben senge 13 bin son bergandim. Nega menge 12 bin qaytarib olsan?
2: Orta, o'zing aytganingku, men irimchiman deb. O'shanga 13 palakat raqam. Irim qilmagin dedim de.
3: Unaqada 14 bin qilib bersang bo'lmaydimi?
2: Shukrlada, senge qo'shilib, men ham irimchi bo'lib ketyapman orta. O'shanga agar 14 bin bo'lsa, 7 ulug' raqam. Shundoq buyuk raqamni ko'paytirib, nima qilaman?
1: 2 dugona.

0: radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Katta kelin yangi tushgan ovsiniga dedi.
2: Bilasmi ovsinjon, erkak kishining baxti uning ayoliga bog'liq. Mana masalan men, erimni bir zumda millioner boyga aylantirib qo'ydim.
3: Voy rostdan ha? Qanaqa qilib millionerga aylantirdingiz?
2: Gap shundaki, mullakiz, men erim, to'yimizdan oldin milliarder bo'lganlar.

0: Şu ortaklar bugün beni seferge yol aldım seferge.
1: Hoş.
0: Şu ben küzetip gelsin ama.
1: Gap yok. Kaçan getesen?
0: İlacı bosa hazır ak geçim gerek.
1: Bopti turunda. Yüklerin tayyor mu?
0: Ha mız tayyor.
1: Git dur bu mısa. Poizin neçini getedi?
0: Saat 3'lerde.
1: Demek yani yarım saat vaktimiz koptu. Şaşırmasayı bu min. Tezra yürüyle.
0: Vay poizime o azıştır attı. Tezra yürüyle. Oo yürüyle getti yürüyle.
1: Keleşti. Yürüdü. Tezra. Tezra. Poiz geçip olmazı. Az kop getemiz. Kana. Ha. Ana. Çıkıp aldım.
0: Kaka çıkıp aldı. Ağır sanamaz. Bana kuzatış gereği diyor. Ben geçişim gereği bugün poizge sanım. Ağır çıkıp aldı. Kaka getosan.

0: Hacviyeler Hanese.
1: Hayatta dostlar, kızı gafler köp köpünce eşitemiz, mağızını çatmayımız, kızı hangamalarını güvah bulamız, etibar vermeyimiz. Umuman o günde doktorlarımızın, şifakarlarımızın etkilerine kalagende bir madde dilden astavidil kakaka atkırgan adamın umru 17 yarım gözeyerek. Karay, buna Allah'a şuan medetinemizi ispatlayan. Acaba mas yakın küllerde külgümünem davaloji klinikalar açıksa. Şimdi halkında dağır darmanı kereke olmaya kalır. Bir madde külgen adam tağayıp, üyüge kaytıp, bemalal kaytı vuruş mu? Lekin, hayatta ahyan ahyanda bu seyem külgüne kaç kore degen külgümünem çıkış olmayı digelerim çürüftürdü. Ozu kül almaydı, külgen adam kore almaydı. Bu nümege külü yaptı, beni üstümden külü yaptı mı, beni maskaralı yaptım degen her kıl hayallarga barış mümkün. Aşınakalardan bir tanesi doktor gelir, ozdan ozu şikayet kaptı. Aaa doktorcan, anayı tamam buldum doktorcan. Avtobusda kakaka, koşunlukta kakaka, şifonda kakaka, bu tişli yuvamın nemege külledi vatanları. Mazam yok, keçesimden kullanmaya çıkamam. Tosattan paketimi nasıl okasam, çünkü tapkanım kimge kap getirdi doktor can. Yeniden doktor ne konu kadar yapacağız, şimdi geziyor muydu sonra kaptı? Eee, ben de adam ne makaladı? Men sokka ulaşmam, menge insan zatı bardaş ver almaydı. Bu insan ekanı kuşlar etmesin. Ha, karaktere şunları ki hayran kalamam doktor can, hayırdan payda olarak şunları ha. Çırk etedi o şarkı konadı, vecir vecir kıladı. Çırk etedi o şarkı konadı, vecir vecir kıladı. Ab halakat, mana halimde ne var diyeyim ha. Ondan göre ağızlarla varım nasiben tereyi oyağını uzatıyor ya. Kana gelin yekiz. Bu koşunumda 8 de bana, bu koşunumda 9 de bana. Bittesi çırr etse, bittesi gırr etse de uzun bu koyar gücü etse bana. Geçen bana bu 8 de bana polisi topalan bu kaldı. Nime gel bir gün sekin de oltu yılkıştan kara gelin bilemem. Hala sen kışkınlık şimdi cüceceler Osmanlı sakırıp Ayuhan'la asal topalan kıl şer. Hay cüceceler, tronceler nime gel nime topalan tişliyim etsem tişliye ne güzel. Sigirin rezil be deyip. Vay sigirinden aynanıp koya kalaysın ha. Ma ona tuttun mu da öyle mi ben dedim? Şaşarsın da şu oğlu var ha. Kişi beni devalın pekini koyup su kuyup loy oyunu yaptı. Makali yapsan o üstünki devalı atarıp şey diyor ki yan. Sen ama ki canımız bu yerde kuruluş kuruluş oynayamız havaylar bilen deydi. Kuruluşun kursun yıkışlar nesini kursatama hazır dedim. Yok. Minna aval o mingi kursat kuruluş kanakı oluşum. Zavdan paylat durup kolideki samanlı loyumunem. İlk kere kuzumuz su hap koyak kızı oyladı mı? Koyun sizi su hap şu oyandı. Vay ne maksı oyladı doktor can ne maksı oyladı bilen ha. Yarım tanab yerim var arkasından bir sayı ötken. Ertattan kes geçe. Şov şov. Şov şov. Bir an yetmegende ben telefonu yelkesine asıl olup ağzını belen kılıp koçanı topalan kılıp yürediyenler payda olmuş. Gün çıkmasından başlayıp gita gita gita gita gita gita gita gita. Bir dağına gül, bir dağına gül, yak dağına gül, bir dağına gül, uzayı gül, kuzayı gül, dehanet gül, suhanet gül. O nainsaf. Ha uzayı gül bitti gülü olsa. Ne makara sen bunu yarım saatten bile eğlendir. Ha bu yenge hapları suyuna sap koy. O seni kendi hapalarıyım ne? Hem gülü oturursan. Vay kanı yapıp yürekesli. Aslı namım Asatullah. Koçaköy'de Asatullah seyiz adet karıyma. Lekin tuvalan kılat gelirler, atayla bıcığım getiriyor için. Haa, Hasatullah deyip. Benim ne namı Hasatullah? Burayı hasat kılmasam, öz günüm özüm korsa. Lekin hayatta aksi olarak adamların ülkeyi avuç alpey yoksa, benimki kore kelte yok. Üzüm eksem şire şişedi, darak eksem şekse oldu, kuruyu boş deyip. Letere yoksam bir zon çıkardı. Odanlarki payamdozlar çıkarmış, kaledinliler çıkarmış, patapatlar çıkarmış. Hatta bu kılarki hafta mebiller çıkarmış. Menge hafta mebil yolda tutsun, cinomuza hamamdaki yürediyen şişpeyem çıkmaydı. Baktın lan, olgür. Geçe öyle, öyle, zara bir ermeği ısırdım, çarşamba pazarı var, koy satı aldım. Eğer taze tarifini keltirip sattı. Zatlıyor koy Tağacan, 12'nde tuğ beledi, aldı bollarından bir yere kalas dedi. Tağacan diken tillerin kesilsin. Yap ki kalasam doktor can. Erkeği koyarken, oyunu maksı oladı bunlar ha. Racanımdan bir şifa var, koyduradı bunlar. Manyağın bir şifa, bağışlayın doktor can. Benim bir müdahaya adamlar gibi olsa, oyuna külü yürek. Doktor hep siz, kofra adamların içi de bulayım. Adamların sevinci ki şeriyi bulayım. Adamlardan haddik sıra bürçeye bürçeye de ırmağını kuvvetirip bunların arkasından tuhmet taşını atıp, yapını kuvvetirip yürseyiz bilip koyayım. Bu keçide bir gün emez bir gün ha, yaşlılıkta barmayın. Tohtap kaldız, ölemem. Öles, beni İbn Sina et geldi. Ne kısım gerek, kofra külüyün. Ben kül almayayım ben doktor can, kül almayayım ben. Külüyen adamı kursam, boğuldur koyun gelir. Menge darı verin, derman verin, tüzeltin. Bozsam sizi hem. Sizge hiç kendine dağır darman gereği yok. Birden bir dağır darman uyanmış külgü. Ya külesiz ya. Esatullah'ın gözünün oranlaştı. Maç bu bugünden meyli meyli külgün siz külü olamış. Hoş bugünden başta küleyim mi ki? Yok kules haftadan külsem ben böyledim. Ya hazır külesiz. Macburen kület gelmiş doktor düşme gireyi. Koymadız koymadız de. İş kılıp ödünü adı. Sağ salamet yürsem bes mal canım. Aman bas hep bes köçede gidet gelmiş. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Ondan da hayran bulamış. Ne valla sarı tanrısı da inap kaldı mıydı? Bollar oyna yürgele gene. Ha şok bollar kozu bollar kim bollar bile. Reket koyun hepsiler. Aynı neyselerden oyna eyle. O keletken makinin peşinesini koyun. Beni koşunum bolladı. O keletken. Ha ha. Ana kana kana kopla. Ha. Kanı bir mergeliğin kopla. Ta ta korkma. O berekeli. Ana hız getirdi. Zaman doğru oldu. Korma koşunu can. Evinden battar oğul. İnan o kuşa değil lanmışken, poyla lanmışken ha? Bir çeşitli sındırıcı, sarı karanında adamla ünlü topalması topalan koyuyorsa, ha kızı olardı bir ağa. poyla poyla degan ekan hali bola lampochka otaman deb yanish ketib qolib asatlarni o'zining biznesiga shavaq hisob qildi. Ashirlar. Qo'lingsin sen. Qo'ying boshim. Behongamni panal qil. Ko'chaga tanimay yurmasin tag'an. Treba sharang qursin. Qo'limga tushib qolasanlar to'xtatinglaring.
2: Deb turgan ekan bir odam ovga ketayotgan ekan qo'shatalli miltig'ini yelkasiga oldi deydi bilan. Jon holati oldidan kechib o'zidan-o'zi bevaqt iltifot qildi.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hayvon bo'lsin. Voy itingizmi jaya yaxshisiz, a? Alislom, alislom. Yo'q, qopnam. Meni kechirasizmi, lekin bu itingizni qanashlari, tumshuqlari, qinolari qo'yib yoshiga.
2: Degan ekan, qissadan qissa deganlarday aziz do'stlar, hayotda har bir narsani samimiy bo'lgani yaxshi. Bu odam kulgi samimiy kulgi emas edi, sun'iy kulgi edi.